bir kere kalp uydu sana. Ne dersen de vazgeçmem artık. Gel bana, gel bana. İçimde bir tutku, sürekli bir kurgu. Bakınca görüyorum senle hayatı.